Pimparakatum. Pomch Pimparakatum. Pomch Pimparakatum, Pimparakatum, Pimparakatum. Tum tum, tum tum, tum tum tum tum tum tum. Ah. Pom pom chikitum sakatum parakatum bidikitum sakatum. Paskatum, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lagu, lag